0: sen dem dem, ben dem dem, gel olak birbirimize. Sen dem dem, ben dem dem.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Xanım, xanım, sonuncu dayanacaqdı, düşürsünüz.
1: Ara Süpermarket Radio təqdim edir.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minnen çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

camçekimler sürünür. Cesaretliyim güç mende, metamorfozlar.

siz Ara Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süretle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.

0: Sen tutulur nefesim, yüreğim dolu adrenalin.
1: Ara Süpermarket Radyo.